0: strange, very strange thing.
1: Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
2: I propose that the next Nobel Peace Prize goes to the organizers of Black Lives Matter and Black Votes Matter.